bir aşka kaptırdım kendimi. Cehenneme döndü yaşadığım günler. Öyle bir yattı ki, öyle bir yattı ki.

gece bir kutsal kelime ver.

Şimdi beni anlıyor musun? Bu şarkımı dinliyor musun? İnan bana, seni çok seviyorum. Sen de beni seviyor musun?

Anan senin, anan yarın. Baban senin, baban yarın. Bana düşer çekip gitmek. Farz et sevgi, yalan

kalmazdı yüzün elleşin. Ah bu şarkıların gözü kör ol.

dalga. Susmalıydım, tutamadım kendimi. Bir canım var, feda etsem sevdamı bilemezsin. Bir acım var, anlatsam önünü göremezsin. Herkes unuttu gitti, ben de unuttum her şeyi. Bari sen unutma beni.

Giden günlerim oldu. Seni anmadım, yola bakmadım hala. Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa.

aşk tuttu elimden benim. Geçtim düşler sokağından, bir gece vaktiydi. Ceplerimde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi. Aşk tuttu elimden.

Aslında iyiyim gerçekten. Bir kere özgür hissediyorum kendimi. Çapraz yatıyorum yatakta. Oh be diyorum, her şey tamamen benim artık. Canım ne isterse onu yapıyorum. Ama bazen, bilhassa akşam olurken bir tuhaflık olmuyor değil. Sızlıyorum, özlüyorum. Resimlerini atamıyorum mesela. Bakamıyorum. Kızıyorum. Çok kızıyorum. Üzmek istiyorum seni. Canını yakmak istiyorum. Sonra yatışıyorum. Sana da üzülüyorum.

Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.

0: Reklamlar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 1112.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.

Senden geçiyor benim yolum. İnsandan insana kaçarken kendimi sende buldum. Ağzımda adın, uykuya dalmışsın. Herkes köşesini kapmış, ben ayakta kalmışım. Seni gördüm, dünya boşa dönüyor. Bende ne cam ne çerçeve duruyor. Çok kötü çarptın ah sen beni. Aklım bak sana bende mi duruyor?

adını eceleyip durdum. Saf mısın kim gülse, avuçlarımı açmışım. İçimde bir nur tufanı ben bırakıp kaçmışım. Seni gördüm dünya boşa dönüyor. Bende ne cam ne çerçeve duruyor. Çok kötü çarptın ah sen beni. Aklım baksana bende mi duruyor?

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 6572. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

Hep küfelik, bilirsin beni, ben tek tüfeğim. Döndürür Allah yer küreyi, dağladı aşkla da her yüreği. İçimde koptu bu fırtınalar, Titanic battı, sen çek küreyi, çek çileyi. Gözüm

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0543 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Reklamlar.
1: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
2: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
3: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 6572. düğünolsa.com. Düğün olsa fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin İran-ABD-İsrail savaşında bir takım çevrelerin orada yaşayan Kürt kardeşlerimizi kışkırtma çabalarına cevap verilmemiş olması, Türkiye'de yaşanan sürecin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bir taraftan da bölgemiz üzerindeki emperyalist tuzakları, oyunları bozma gayreti içindeyiz ve teker teker de bozuyoruz açıklamasında bulundu. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Alihan Kuruş çıkar amaçlı suç örgütü soruşturmasına yönelik yeni açıklamalarda bulundu. Gürlek, Hilmi Tuna Kuruş'un kaçırılmasında kullanılan araçla ilgili konuştu. Aracı kiralama yoluyla verdiğini söyleyen İdris Naim Şahin'in söyledikleriyle kayıtların uyuşmadığını söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 28-30 Ağustos tarihlerinde Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de orman yangını riskinin arttığına dikkat çekti. Yumaklı, ormanlık alanlarda ve yakın çevresinde kesinlikle ateş yakmayalım, kuru otluk alanlara yanıcı madde atmayalım, anız ve bahçe atığı yakma gibi işlerden uzak duralım, en ufak bir duman veya şüpheli durumu anında 112 acil çağrı merkezine bildirelim dedi. Roketsan tarafından üretilen yeni nesil seyir füzesi Çakır atış testlerini başarıyla gerçekleştirdi. Çakır seyir füzesi farklı günlerde gerçekleştirilen iki atışlı testinde karadan ateşlenerek hem kara hedefini hem de deniz hedefini üzerindeki yeni nesil arayıcı başlığıyla tam isabetle vurdu. Çakır'ın bu testlerinde aynı zamanda yeni yakıt sistemiyle uzatılmış menzili de başarıyla test edildi. ABD Başkanı Donald Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir başkanlık kararnamesi imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Trump, Rus lider Putin'le verimli görüşmeler yaptığını belirterek NATO topraklarına saldırmayacaktır dedi.
2: Spor.
1: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu revanşında deplasmanda karşılaştığı Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 1-0 kaybeden Bordo Mavililer yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu revanşında deplasmanda Kaunas Algiris'e 1-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar ilk maçı 3-0 kazandığı için lig aşamasında oynamaya hak kazandı. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. TRT1'den naklen yayımlanacak mücadele saat 21'de başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını açıkladı. İstanbul Park, 5 yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7.122 lira 75 kuruş, Amerikan doları 48 lira 22 kuruş, euro 56 lira 22 kuruş, sterlin 65 lira 58 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 51 sent, bir bitcoin 80.059 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.575 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

Ama şimdi ne olursun gel. Leyla'nın hayatta ve İstanbul'da. Nefes almak da zor gelecek miydi bir gün bana? Tek hayalim.

0: Reklamlar. Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
0: En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle düğün olsa hizmetinizde. Düğün olsa rezervasyon 0850 360 6572. Düğünolsa.com. Düğün olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 18 64 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

İşte. İşte gidiyorum. Giderken yanımda mutluluğu da götürüyorum. Sana hüzün, acı, yanında bir de keder bırakıyorum. Çünkü sen öyle mutlusun.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir. Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Verişaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727. Kafes PlayStation reklamları sundu.
4: Top 20 ilk 5.
5: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
6: 5 numara.
7: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
5: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
6: 4 numara.
5: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
6: 3 numara.
8: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
5: Hadise Ara Beni 2 numarada.
6: 2 numara.

0: ve geldik zirveye. İrem Derici, Kim Özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek, kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.

Doluyor gözlerim, unuttur mu dersin? Soluyor bu canım, daha ne beklersin?

Boynuma sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken, hep özlüyorken.

Tek reklam. Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.

0: Aragaz.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesicilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
5: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
6: Bayburt'ta hazine arazilerinde arazi incelemesi yapıldı. Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri tarafından köylerde bulunan hazine taşınmazlarına yönelik arazi inceleme çalışmaları gerçekleştirildi. Sahada yürütülen çalışmalar kapsamında hazineye ait taşınmazların mevcut sınırları ve kullanım durumları yerinde incelendi. Ekipler, ilgili alanlarda gerekli tespitleri yaparak inceleme çalışmalarını tamamladı. Bayburt'ta 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Bayburt'ta, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, casat ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bayburt ili merkez ilçe nüfusuna kayıtlı R.E. isimli şahsın, söz konusu suçtan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Bayburt'ta, 246 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi. Bayburt İl Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 246 öğrenci için icazet merasimi gerçekleştirildi. Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapalı spor salonunda organize edilen programa devlet erkanı, kurum müdürleri, din görevlileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Bayburt'ta işlenmeyen tarım arazileri tespiti devam ediyor. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, il genelinde üst üste 2 yıl boyunca işlenmeyen tarım arazilerinin belirlenmesi amacıyla tarla kontrollerini sürdürüyor. Çalışmalar, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi ve atıl durumdaki toprakların yeniden ekonomiye kazandırılması hedefiyle yürütülüyor. Yerel haberleri dinlediniz, herkese sağlıklı günler dileriz.
5: Bayburthaber.com, yerel haberleri sundu.
7: Hangi şarkılar çıkmış?
8: Hangi ilginç olaylar olmuş?
9: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
10: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
11: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.

Herkese merhaba. Duyduk duymadık demeyinde artık haftayı bitiriyoruz. Günün adı Cuma, tarihler 28 Ağustos'u göstermekte. Ben Balamir Yıldız. 2 saatlik birlikteliğimiz başladı. Hepiniz hoş geldiniz.

Efendim birlikteliğimiz başladı. Bursa'nın bereketli topraklarında yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan ata tohumu, hırsız almaz kavunu, albenisiz dış görünüşünün ardında sakladığı benzersiz lezzetle görenleri şaşkına çeviriyor adeta. Hiç tattınız mı bilmiyorum. Dışarıdan bakanın ilk etapta burun kıvırdı ancak bir kez tadanın bir daha vazgeçmediği bu sıra dışı ürün için şimdilerde resmi tescil mücadelesi yürütülüyormuş. Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Konaklı mahallesinde tarlalardan yükselen bu büyüleyici koku, yüzyıllardır nesilden nesile aktarılan özel bir lezzeti yeniden bölge gündemine taşıdı. Şimdi dediğim gibi dışarıdan bakıldığında son derece sıradan, hatta albenisiz görünen ama tadının bir daha vazgeçemediği ata tohumu kavun için yoğun hasat mesaisi başlamış. Bölgede hırsız almaz adıyla biliniyor ve yüksek dayanıklılığa nam salan bu mistik meyve için şimdi de tescil mücadelesi veriliyormuş. Bir tatmanızı da öneririm. Evet, devam ediyoruz.

0: Boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, harika bir cuma gününde tarihler 28 Ağustos'u gösterirken birlikteliğimiz devam ediyor. Siber güvenlik uzmanlarından milyonlarca mobil cihaz kullanıcısını doğrudan ilgilendiren kırmızı bir alarm uyarısı geldi. Telefonunuzu siber hırsızlara karşı tamamen koruduğunuzu sanıyorsanız tekrar bir düşünün canım dinleyen. Ekran kilidinde yapılan o kritik hataya karşı acil çağrı yapılmış. Telefon şifrenizde bu 3 rakamı sakın yan yana getirmeyin diyorlar. Bunlar 1-2-3 klavye düzenindeki en belirgin ve en basit sıralama olduğu için ilk denenen dizilimlerin başında geliyor. 1-5-9 da kullanmayın diyorlar. Ekranı çaprazlama geçen bu hat görsel hafızanın en sık başvurduğu ama en kolay tahmin edilen kombinasyon olarak öne çıkıyormuş. 0-0-0. Evet, tekrarlayan rakamlar da kaba kuvvet yazılımlarının saniyeler içinde çözdüğü ilk kalıplar arasında yer alıyormuş. Peki neden bu kadar kolay tahmin ediliyor bu şifreler? Ona da birazdan bakacağız. Önce müzik, sonra buradayım.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat. Yaşamın en güzel hali.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres: Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
4: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Telefonunuzda şifre kullanırken bazı sayıların kombinasyonundan vazgeçmemiz gerektiğini söylemiştim az önce. Uzmanlar 123-159-000 rakamlarından şifre oluşturmayın diyorlar telefonunuza. Neden bu kadar kolay tahmin ediliyor peki? Çünkü insan beyni karmaşık sayı dizilerini hatırlamak yerine parmak hareketlerini kolaylaştıran pratik desenleri tercih ediyormuş. Şifrenizde yan yana gelen 3 ardışık rakam ya da tuş takımı üzerinde düz bir hat oluşturan dizilimler güvenlik seviyenizi neredeyse sıfır düzeyine indiriyormuş. Otobüste veya kafede arkanızdan bakan birinin bu üçlü kombinasyonları tek bir el hareketiyle anında ezberlemesi son derece kolaymış. Efendim, rakam sayısını arttırmak önemli. 4 haneli pin yerine mutlaka en az 6 haneli karmaşık şifrelemeye geçmek önemli. Desen tuzağından da kaçacağız. Tuş takımında kare, Z harfi veya düz çizgi oluşturan kolay kombinasyonlar seçmemek önemli. Kişisel tarihleri kullanmayacağız. Biyometrik doğrulamayı aktif etmek tabii ki önemli. Mümkünse yüz tanıma, Face ID veya parmak izi okuyucu cihazınızda birincil kilit yöntemi olsun. Evet, devam ediyoruz, ayrılmayın.

0: Şarkılar çıkmış.
1: Hangi şarkılar çıkmış?
0: Hangi ilginç olaylar olmuş? 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
2: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim güzel bir cuma gününde devam ediyoruz. Astroloji diyelim şimdi, zira birkaç gündür programda da yer vermiyoruz. Bazı insanlar aradan uzun yıllar geçse de ne bir ismi ne de kendilerine yapılan bir davranışı asla unutmuyorlar. Zihinleri adeta bir bilgisayar gibi kesintisiz çalışan zodyan hafızası en güçlü 3 burç listelenmiş. Evet, yaşanan en küçük detayı, söylenen tek bir cümleyi bile yıllar sonra önünüze çıkarabilen insanların zihni adeta kusursuz bir veri tabanı gibi işliyor. Evet, bakalım hangi burçlarmış? Benden itibariyle bakıyorum. Akrep. Evet, duygusal depolama ve detayların efendisi değil mi? Şimdi akreplerin hafızası neden güçlü? Şöyle diyebilirim, sezgisel ve araştırmacı yapıları sayesinde yüzeysel bilgileri değil, arka plandaki tüm detayları kaydediyor akrepler. Akrep burçlarını Başak burçları takip ediyor. Zihni bir bilgisayar işlemcisi gibi çalışıyor Başak burcunun. Çevresindeki tüm bilgileri kategorize ederek depoluyor bu arada. Ve üçüncü sırada yengeçler var. Evet, geçmişe ve anılara olan güçlü bağıyla biliniyor yengeçler. Görsel ve duygusal hafıza konusunda da zodyan zirvesindeler. Evet, bu üç burca kötü bir şey yapmayın. İyi bir şeyler yapabilirsiniz. Hafızaları çok kuvvetli. Yıllar sonra önünüze iyi şeyler gelsin. Evet, devam ediyoruz.

0: Spotu.
1: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.

Efendim, güzel bir cuma günündeyiz. Şimdi hafif köpüklü ve damağı yormayan bir Türk kahvesi de böyle hafta sonuna adım adım yaklaşırken içilebilir değil mi an itibariyle? Tabii Türk kahvesi hazırlamak sanıldığı kadar zor değil aslında. Doğru malzeme seçimi ve pratik birkaç adımla kahvenizin acılığını tamamen ortadan kaldırabilirsiniz. Şimdi mükemmel bir fincanın sırrı çekirdeğin tazeliğinde başlıyor. Havayla uzun süre temas edip yapısı bozulan çekirdekler demlendiğinde bardağa sert bir tat bırakabilir. Diğer yandan ocaktaki karışıma dökülen suyun niteliği de lezzeti doğrudan etkileyenler arasında. Klor kokulu musluk suları yerine buzdolabından çıkan soğuk arıtılmış içme suyu kullanmak çözülmeyi yavaşlatır. Bu da aromaların dengeli biçimde açığa çıkmasını sağlıyor tabii ki. Cezveyi ocağa aldıktan sonra sabırlı olmak lazım. Yüksek ısıda aceleye getirilen veya fokur fokur kaynamasına izin verilen kahve karakteristik kokusunu kaybederek sertleşecek bir kere. Yüzeyde ilk köpük kabarcıkları belirdiği an ocağın altını kapatmalısınız. Bir kere ya da baştan sona kısık ateşte yapacaksınız. İkinci kez ateşe sürüp kaynatmak fincandaki aromatik zenginliği yok eden en yaygın hatalardan biri. Tabii acılığı önlemenin bir diğer yolu oranları doğru tutmak. Standart bir fincan için bir tatlı kaşığı dolusu çekirdek tozu ideal bir başlangıç noktası. Miktarı göz kararı arttırmak içimi zorlaştırırken gereğinden az koymak da kıvamsız ve aromasız zayıf bir sonuç verir. Unutmayın, duyduk duymadık demeyin.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Abal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Abal Harita ve Emlak.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
1: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Fethullahçı terör örgütünün güncel faaliyetlerine yönelik yürütülen soruşturmada 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı üssünden yöneten örgütün sözde Hava Kuvvetleri sorumlusu Kemal Batmaz'ın kızı Esma Batmaz'ın da aralarında bulunduğu iki şüpheli gözaltına alındı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Trabzon'un kent içi ulaşımına yeni bir soluk getirecek Trabzon Raylı Sistem Hattı projesinin temelini 1 Eylül Salı günü atacaklarını açıkladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nca yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerin okula uyum süreçlerinde aile katılımını güçlendirecek uygulamalar kapsamında kamuda çalışan ebeveynlerden biri okul öncesi eğitim ilkokul 1. sınıf ve ortaokul 5. sınıf öğrencisi çocukları için 7-11 Eylül'de ders saatlerine uygun olarak 3 saat idari izinli sayılacak. Sosyal medya platformunun veri tabanına girerek yaklaşık 19 milyon 800 bin kişiye ait kişisel bilgileri ele geçirip sattıkları belirlenen hacker grubuna yönelik hazırlanan iddianamede 7 sanığa 9,5 yıldan 50 yıla kadar hapis cezası istendi. Muğla'nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınında 2 dekar orman yandı.
2: Spor.
1: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu revanşında deplasmanda karşılaştığı Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 1-0 kaybeden Bordo Mavililer yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu revanşında deplasmanda Kaunas Zalgiris'e 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar ilk maçı 3-0 kazandığı için lig aşamasında oynamaya hak kazandı. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. TRT1'den naklen yayımlanacak mücadele saat 21'de başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını açıkladı. İstanbul Park, 5 yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7122 lira 75 kuruş, Amerikan doları 48 lira 22 kuruş, euro 56 lira 22 kuruş, sterlin 65 lira 58 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 51 sent, bir bitcoin 80.059 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.575 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Hangi şarkılar çıkmış?
4: Hangi ilginç olaylar olmuş?
3: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
5: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
3: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet, Merve Özbey'in ardından devam ediyoruz. Bir imkansız var dinledik. Şimdi Bülent Ersoy'un tepkisini konuşuyor herkes. Bu hafta çok konuşuluyor. Evet, sahneye geç çıktığı için saat kaç, seyirciye saygı diye kendisine seslenen seyirciyi fırçaladı geçenlerde malum. Fırça dediysem de inanmayın, ağza alınmayacak laflar ediyor. Defolun gidin, lanet olsun, sizlere iyilik yaramıyor. Ben hastasa çıktım buraya oysa. İşte bunlar tadında cümleler. Bunlar nasıl kelimeler yahu, bu nasıl bir üslup? Herkesin mi ayarı kaçtı diyorum ben de. Çünkü divalık böyle bir müessese midir diye sormak istiyorum. Hastaysan özrünü dilersin, çıkmazsın sahneye. Çıktıysan da pardon dersin, durumu izah edersin. Seni beklerken ağaç olan seyircinin gönlünü alırsın. Çünkü senin oraya çıkman bir lütuf değil. Karşılıklı bir alışveriş, parasını ödemiş gelmiş. Evet, böyle bir insana neden bunu yaparsınız ki? Buna kimsenin hakkı yok. Fakat işin daha da fena yanı ne biliyor musunuz? Diva bütün öfkesiyle bu lafları ederken alkışlayanlar ve gülenler olması gerçekten pes. Siz sonuna kadar hak ediyorsunuz tüm o lafları diyeceğim, ayıp olacak. Aynı seviyeye inmiş olacağım ama yani kendinize nasıl yakıştırıyorsunuz bunları? Hep diyorum ya, gece hayatı çok bozuldu. Böyle ayarsız müşteriye, böyle ayarsız sanatçı işte. Sonra açıklama yapmış Bülent Ersoy. Ne kadar hasta olduğunu, tir tir titreyerek sahneye çıktığını uzun uzun anlatmış. Diyor ki, verdiğim cevap bir saygısızlık değil. Haddini bilmeyene haddini bildirmek değil midir? Geri adım yok yani. Ben şimdi defalarca kez konuştum aslında bu konuyu programda. Seyircilerin saygısızlığından da bahsetmiş. Kimsenin sanatçıya saygısızlık yapma hakkının olmadığını, seyircinin haddini bilmesi gerektiğini söyleyen biri olarak ilk kez söylüyorum ki haksızsınız Bülent Ersoy. Bu üslup olmaz. Divalığa yakışmaz. Çünkü diva olan seyirciyle kurduğu ilişkiyle de hak eder bu unvanı. Her türlü gerçekten çok geçmiş olsun. Evet, Soner Sarıkabadayı ile devam edelim mi? Her iki durumda Sefo işbirliğiyle şimdi bizlerle.

Evet, Tarkan'dan Şımarık dinledik. Şimdi Metin Eda Özülkü çifti bugüne dek yaptıkları ve 90'lara damga vuran şarkıların ünlü isimlere yorumlattıkları bir projeyi hayata geçirdiler biliyorsunuz. Üstelik seçtikleri isimler şarkıcı değil oyuncu, yani ters köşe bir iş. Salih Bademci aralarında en çok ilgiyi çeken isim oldu. Yürü Ya Kulum şarkısını orijinalinden bile iyi seslendirmeyi başardı. Bravo. Seda Bakan Kör Aşık şarkısını söyledi. Demet Özdemir Kime Zarar dedi. Deniz Çakır Anladım Ben Seni yorumladı. En sonda Enis Arıkan Lafım Olur şarkısıyla gündemde. Her biri şahane yorumlar değil belki ama o performanslar, çekilen klipler ve şarkıların her biri yeniden o günleri hatırlattı bize. Amaç da buydu, hatırlamak. Günün sound'uyla yeniden yorumlamak. Sevdik mi? Sevdik bence. Nasıl bir 90'lar özlemiyse artık bizi o günleri hatırlatan her şeyi seviyoruz. Sırada bu isimlerin toplu halde katılacağı bir albüm konseri olmalı. Seve seve izlemez miyiz? Evet, devam edelim.

0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.
2: Masal gibi başladı.

devam ediyoruz. Efendim şarkılar mı? Sadece 90'lardaki şarkılara mı özlem duyuyoruz? Filmler de öyle bence. Hala eskileri izliyoruz değil mi? Devam filmlerine koşuyoruz. Bir de yurt dışında da aynı hikaye. Organize işlerin, aile arasındanın devam filmleri için pür dikkat beklemediyiz. Keza yıllar içinde Batman, Superman, 007, James Bond'lar sürekli çekildi. Çünkü çok izlendi, çok sevildi. Mesela şu ara vizyonda olan Tom Holland'ın başrolünde yer aldığı Örümcek Adam, Yepyeni Bir Gün. Evet, 927 milyon dolarlık hasılatıyla tüm zamanların en iyi ikinci açılışını imza atarak rekor kırmış. Üstelik bugüne kadar tam 8 Örümcek Adam filmi çekilmiş, düşünün. Enteresan gerçekten. Şimdi de sinema dünyasının en ikonik karakteri Kaptan Jack Sparrow beyaz perdeye dönüyormuş. Johnny Depp serinin 6. filmi için yapım ekibiyle masaya oturmak üzereymiş. Hep söylüyorum, en iyi şarkılar yapıldı, en iyi filmler çekildi. Yeni jenerasyon da hala onların kaymağını sıyırıyor. Bu durum bazı şeyleri çok sevmemizle mi açıklanmalı? Yaratıcılığın ölmesiyle mi? Cevabı yok sanırım. İzleyip tadını çıkaracağız. Evet, müzik diyoruz. Devam ediyoruz. Mustafa Sandal, Tamam Tamam şimdi bizlerle.

0: Reklamlar. Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
1: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem reklam hattı 0850 360 18 64. Ünifem'le fark edilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.
3: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

0: Çoktan yazdım romanları. Çoktan çaldım kemanı.
1: Efendim, güzel bir cuma gününde devam ediyoruz. Zaman zaman aklımın bir köşesine sakladığım konuşmalar vardır benim. Orada dururlar, günü geldiğinde de böyle yeri geldiğinde hatırlar. Kullanırım mutlaka. Şarkıcı Edis'in anaerkil bir ailede büyüdük. Kadınların sözü geçti bizde. En güzel sistem bu değişi mesela. Bu sözlerinden sonra kadrajıma almıştım onu. Sevmiştim, zaten severdim. Daha bir sevmeye başladım. Sonra Can Bonomo. Eşim her şeyin en iyisini bilir demişti bir röportajında. Hanımcı olduğunu itiraf etmekten gocunmamıştı. Toplumu esir alan maçoluk karşısında yaşasın ne güzel erkekler var dedirtmişti gerçekten birçok kişiye. Niye aklımın derinliklerinde toz tutmuş bu açıklamaları hatırladım peki? Muğla Spor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavan, yersiz konuşması yüzünden geçenlerde düzenlenen bir basın toplantısında kadın gazetecileri görünce sizde şimdi soru da yoktur. Bilsem kısır mı, altın mı, işte onları alırdım gün yapardık demiş ve büyük tepki çekmişti hani. Araya başka konular girdi, konuşamadık. İçimde kalır söyleyeyim. Çok zavallı, çok maço bir tavır. Allah'tan kadınlar ağzının payını verdi ama ben de ekleme yapmak isterim. Prenslikle yönetilen 40 bin nüfuslu Liechtenstein'da artık kadınların da tahtın varisi olabileceği yönünde veraset kuralları değişirken, yani 307 yıllık prenslikle dahi eşitlik kararı alınırken, sen kimsin de basın toplantısında gelen

Evet, birlikteliğimiz kaldığı yerden devam ediyor. Aydın Kurtoğlu'dan Sana Rağmen dinledik. Şimdi son günlerde dolandırıcılıkla ilgili çok fazla haber okuyoruz değil mi? Dolandırılmanın bu arada eğitimle, meslekle, yaşla açıklanabilecek kadar basit bir tarafı yok. Kandıramazsın beni şarkısını söylemeyelim. Aman, bu iş önemli. Doktor da kanabiliyor, akademisyen de, hakim de, yıllarca parasını dikkatle yönetmiş biri de hayatının bir anında yanlış bir tuşa basabiliyor. Çünkü artık karşımızda yalnızca yalan söyleyen insanlar yok. İnsan psikolojisini kullanan, güven oluşturan, acele ettiren, umut veren ve adım adım ikna eden sistemler var. Şimdi banka, yatırım şirketi, kamu kurumu. Kim olduğunu söylerse söylesin, sizi arayan birinin yönlendirmesiyle para göndermeyin. Evet, telefonu kapatın. İlgili kuruma kendi bildiğiniz resmi kanaldan siz ulaşın. Şimdi yapmalısınız. Fırsat kaçıyor, hesabınız kapanacak. Bugün son gün gibi söylemlere, yani acele ettirilmek kırmızı bayrağınız olsun. Para kararlarından bazen en iyi hareket beklemektir. Bunu ben size söyleyeyim. Bilgiler de sizi yanıltmasın, adınızı bilmesi, bankanızı bilmesi, hatta sizi tanıyor gibi konuşabiliyor olmasına kanmayın. Bilgi bilmek, güvenilir olmak demek değil. Telefonu kapatın, kurumunuzu kendiniz arayın. Şifrelerinizi de kesinlikle paylaşmayın. Efendim, birazdan veda edeceğim, ayrılmayın.

Ve bugün de bize ayrılan süremin sonuna geldik. Önümüzde cumartesi ve pazar var. Pazartesi yine aynı saatte buluşmak üzere. Hepinize mutlu ve sağlıklı güzel bir hafta sonu tatili diliyorum. Balımir Yıldız ben. Hoşçakalın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
4: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık demeyin sona erdi. Sona erdi.

0: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
1: 5 numara.
2: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
0: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
1: 4 numara.
0: Jon Jovi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
3: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
0: Hadise Ara Beni 2 numarada.
1: 2 numara.

0: ve geldik zirveye. İrem Derici, Kim Özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek, kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam ediyor.

0: olsun.
1: Düğün olsa reklamları sunar.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
3: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yadıs Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadıs Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
1: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
5: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyenle güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres: Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
1: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kamu Spotu.
1: Düzenli fiziksel aktivite ve dengeli beslenme ile kronik hastalıkların önüne geçilebilir. Hareket et, doğru beslen, sağlıklı yaşa. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.

daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum.

İşte öyle sevdim, öyle yandım ben sana. Bazen Prometheus oldum çarmıha gelircesine. Bazen Spartacus oldum aslanlara yem olurcasına. Bazen Cem Sultan, ilmi boynunda pir sultan oldum ya. Bazen şemsini arayan mevcut.

bir hikayeyiz artık seninle. Ayrı yollara yürüyoruz, hayat bu. Serseri bir rüzgar gibi estin sen şimdi uzaklara. Ben göğsümde solgun bir gülle yaşarım yıllarca. Yaşamaksa bu. Ayrı akşamlara yatıp ayrı sabahlara uyanırız bundan sonra. Hataları aşk sanıp başka tenlerde abanırız boşuna. Ve gizli gizli yaralanırız. Şunu bil ki daima ben en güzel yeri hatırana saklarım. Talan olmuş gönül bahçemde. Saçlarımda tel tel hüzünlerle, gözlerimde azalan güneşlerle. Ben hep seni beklerim bu şehirde. Bir gün dönersin diye. Kendine iyi bak ey sevgilim. Kendine iyi bak ey sevgilim.

0: Artık son bir dalga beklerim.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
3: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
5: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.
6: 20 numara.
7: 15 numara.
8: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
9: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
6: 9 numara.
9: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
10: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Bu haftada yine programımızda bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ve ben Balamir Yıldız, Pop 20 başlıyor. Türk pop müziğinin en güçlü kadın yorumcularından Funda Arar, uzun süredir büyük bir titizlikle üzerinde çalıştı. Kariyerinin en özel albümlerinden biri olan Tüm Şehir Duydu'yla dinleyicileriyle yeniden buluştu. Bana Bir Gülümseme ısmarlayla albümünün ilk sinyallerini vermişti Funda Arar. Tüm albümü müzikseverlerin beğenisine sundu. 10 eşsiz şarkıdan oluşan Tüm Şehir Duydu, sanatçının köklü müzikal geçmişiyle modern tınıları bir araya getiren zengin bir repertuara sahip. Tüm Şehir Duydu bu hafta listemizde 20 numarada.
6: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numarada Funda Arar'dan Tüm Şehir Duydu dinledik. Geldik 19 numaraya. İdo Tatlıses imajını, sahne konseptini ve repertuarını baştan aşağı yenilediği dönüşüm sürecini yepyeni teklisi Yıkılmayız Öyle ile taçlandırdı. Sözü Nur Oruç, bestesi ise Zülfü Badalov, düzenlemesi ise Mert Kemancı imzası taşıyan iddialı çalışma 14 Ağustos tarihi itibariyle tüm müzikseverlerle buluştu. İdo yeni şarkısının içinde bir İbrahim Tatlıses klasiği olan sözü Tahir Paker, bestesi ise Burhan Bayar'a ait Mutlu Ol Yeter'in melodisine de yer verdi bu arada. Ayrılık sonrası yaşanan özlemi, gururu ve vazgeçmemeyi güçlü bir duygusal anlatımla sunan Yıkılmayız Öyle, akılda kalıcı nakaratı ve etkileyici melodisiyle dikkatleri çekiyor. İdo Tatlıses 19 numarada.

0: 20 numara.
1: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
0: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. Evet, 18 numarada Sıla Ağırbaşlı dinledik. 17 numaradaysa Bengü'den Dur Nereye vardı. 16 numaradayız. Oğuzhan Koç, Bitti isimli yeni single çalışmasını sevenleriyle buluşturdu. Şarkının sözleri Oğuzhan Koç'a, müziği ise Oğuzhan Koç ve Çağrı Tel Kıvıran'a ait. Ayrıca şarkının Ecem Gündoğdu yönetmenliğinde çekilen video klibi de yayında. 16

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 14 numara.

Pop 20 devam ediyor. 15 numarada Asil Gökçen, Ne Oldu Böyle dinledik. Şarkı bu hafta geçen haftaki yerini koruyor. 14 numarada ise Demet Akalın ve Çağan Şengül işbirliğiyle İhanet Ettin dinledik. Geldik 13 numaraya. Blok 3 Sebebi Yar bu hafta listemizde yükselişte ve 13 numarada.

0: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
1: Bayburt'ta hazine arazilerinde arazi incelemesi yapıldı. Bayburt Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü ekipleri tarafından köylerde bulunan hazine taşınmazlarına yönelik arazi inceleme çalışmaları gerçekleştirildi. Sahada yürütülen çalışmalar kapsamında hazineye ait taşınmazların mevcut sınırları ve kullanım durumları yerinde incelendi. Ekipler ilgili alanlarda gerekli tespitleri yaparak inceleme çalışmalarını tamamladı. Bayburt'ta 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Bayburt'ta, hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şahıs, CASAT ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Bayburt İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, Bayburt ili merkez ilçe nüfusuna kayıtlı R.E. isimli şahsın, söz konusu suçtan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi. Bayburt'ta, 246 öğrenci için hafızlık icazet merasimi düzenlendi. Bayburt İl Müftülüğü bünyesinde faaliyet gösteren Kur'an kurslarında hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 246 öğrenci için icazet merasimi gerçekleştirildi. Bayburt Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü kapalı spor salonunda organize edilen programa devlet erkanı, kurum müdürleri, din görevlileri, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katılım sağladı. Bayburt'ta işlenmeyen tarım arazileri tespiti devam ediyor. Bayburt İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri, il genelinde üst üste 2 yıl boyunca işlenmeyen tarım arazilerinin belirlenmesi amacıyla tarla kontrollerini sürdürüyor. Çalışmalar, tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi ve atıl durumdaki toprakların yeniden ekonomiye kazandırılması hedefiyle yürütülüyor. Yerel haberleri dinlediniz, herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sundu.
2: Düğün olsa reklamları sunar.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
4: Şu an radyodasın. Ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
5: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
6: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe Durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Düğün olsa reklamları sundu.
7: 20 numara.
8: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
7: 11 numara.

O pirme devam ediyor bir hafta boyunca. En çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyoruz. 12 numarada bu hafta listemizde yeni giriş yapan Deha var. Aşksız Prens dinledik. 11 numaradaysa Mustafa Sandal'ın Geliversen isimli yeni single çalışmasını dinledik. Söz ve müziği Mustafa Sandal, Durmuş Tatlı, Tekin Önal ortak çalışması olan şarkının video klip yönetmenliğini Emre Erdem üstlendi. Geldik 10 numaraya. Ümit Sayın imzalı Sana Dargınım'ın 2026 versiyonu Elif Buse Doğan yorumuyla yayında. Ümit Sayın kariyerinin 33. yılını özel bir albüm projesiyle kutlamayı sürdürüyor biliyorsunuz. Elif Buse Doğan bu şarkıyı oldukça başarılı yorumlamış.

belki başka numaraya. 15 numara. Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 8 numara.

Pop 20 devam ediyor. 9 numarada son zamanların en çok sevilen yorumu Salih Bademci, Yürü Ya Kulum dinledik. 8 numaradaysa Burcu Güneş'ten Ben Yanmam vardı. 7 numaradayız. Türk pop müziğinin unutulmaz eserlerine imza atan Eda Metin Özülkü'nün müzik kariyerlerinin 50. yılını taçlandıran Eda Metin Özülkü şarkıları albümünün yeni teklisi Enis Arıkan'dan geldi. İlk olarak 1992 yılında Gökben'in sesiyle dinlediğimiz ve Kibariye'nin yorumuyla hala popülerliğini koruyan Lafı Mı Olur, bu kez Enis Arıkan'ın kendine has eğlenceli yorumuyla buluştu. Söz ve müziği Eda Metin Özülkü imzası taşıyan şarkının yepyeni versiyonu Enis Arıkan'ın performansıyla bambaşka bir havaya bürünmüş durumda. Kahkaha dolu bir hikayeyle kaydedilen video klipte Enis'e Melis İşiten ve Metin Özülkü de eşlik etmiş. Şarkı bu hafta listemizde 7.

0: 15 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 5 numara.

Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Sıla Hayran dinledik. 5 numaradaysa Mabel Matiz'den Umrum Dışı vardı. Geldik 4 numaraya. Tam gidişat bu hafta listemizde 4 numarada.

0: Reklamlar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. Ünifem'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. Ünifem'le fark edilirsiniz.
3: numara.
4: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
3: 2 numara.

ne değişti söyle. Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada Sena Şener, Aşkından Ölmemeli'yi dinledik. Retropop ve Sağlum sıcaklığını, Yeşilçam'ın sinematik atmosferi ve Anadolu melodileriyle buluşturan Aşkından Ölmemeli, Şener'in yeni müzikal döneminin de ilk adımını oluşturuyor diyebilirim bu arada. Şarkı aşk uğruna tükenmek, kendi ışığını kaybetmek ve sonunda insanın kendi değerini yeniden hatırlaması üzerine kurulu. Merkezinde ise yalın bir fikir var. İnsan sevebilir, hatta çok sevebilir ama kimsenin uğrunda kendinden vazgeçmemeli diyor. Evet, iki numarada ise Derya Uludan Hani Vardı şarkı bu hafta zirvenin ortağı. Geldik zirveye. Zirvenin adı değişmiyor. Hadise Ara Beni bu hafta listemizde yeniden bir numarada. Evet, programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek mutlu kalın. Düşün.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi.

Tek reklam. Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 6569. Dora Yapı. Yaşama açılan kapı.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde tarihi adımlar atmaya devam ediyoruz. Yarım asırlık terör meselesini kalıcı çözüme kavuşturuyoruz ve inşallah barışın kalıcı kaldığı, bu topraklarda hiçbir annenin artık ağlamadığı, hiçbir evladın babasız, baba hasretiyle yanıp tutuşmadığı bir Türkiye'yi, güçlü bir Türkiye'yi el birliğiyle kurmaya devam edeceğiz dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, şehitlerimizin aziz hatırasından, gazilerimizin fedakarlığından ve milletimizin hukukundan hiçbir şart altında taviz vermeden, terörün ülkemizin gündeminden tamamen çıkarıldığı bir Türkiye için kararlılıkla çalışıyoruz dedi. Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özvar, bugün 208 Yükseköğretim Kurumu'nun yaklaşık 187 bin akademisyenin ve 7 milyona yakın üniversite öğrencisinin yer aldığı güçlü bir yükseköğretim sistemine ulaşılmıştır. Bu sistem, dünyada küresel ölçekte süper güçlerle rekabet edebilecek bir altyapıya ve kapasiteye sahiptir, dedi. Nepal'in kuzeyindeki sınır bölgesinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 538'e yükseldiği bildirildi.
2: Paul.
1: Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda karşılaştığı Ferencvaros'a 4-0 mağlup oldu. İlk maçı da 1-0 kaybeden Bordo Mavililer yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke görevinden istifa ettiğini açıkladı. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Kaunas Algiris'e 1-0 mağlup oldu. Siyah beyazlılar ilk maçı 3-0 kazandığı için lig aşamasında oynamaya hak kazandı. A milli erkek basketbol takımımız FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa elemeleri 2. tur J grubundaki ilk maçında bugün Litvanya'yı konuk edecek. TRT1'den naklen yayımlanacak mücadele saat 21'de başlayacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye Grand Prix'sinin 2027 sezonundan itibaren yeniden FIA Formula 1 Dünya Şampiyonası takviminde yer alacağını açıkladı. İstanbul Park, 5 yıllık anlaşma kapsamında 2031 sezonunun sonuna kadar Formula 1 yarışlarına ev sahipliği yapacak.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 7122 lira 70 kuruş, Amerikan doları 48 lira 22 kuruş, euro 56 lira 22 kuruş, sterlin 65 lira 58 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 88 dolar 51 sent, bir bitcoin 80.059 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi 14.575 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kırklareli, Tekirdağ, Kütahya, Bitlis, Van, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kilis çevreleriyle Balıkesir ve Çanakkale'nin kuzey, Antalya'nın batısının iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı Karadeniz, Kocaeli, Sakarya ve Çorum çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler. Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

Unutulmaz şarkılarıyla Retro'da ben Eylem sizlerle birlikteyim. Bugün programa Harun Kolçak, Gitme Seviyorum'la başladık ve 2005 yılına gidiyoruz. Fatih Erkoç'un Beklenen albümünden bugün sizlere seçtiğim şarkı Gitme. Hoş geldiniz.

90'ların unutulmaz şarkılarından bir tanesi Hakan Peker'in İllaki albümünden seçtim. Beni Aldatma sonrasında İzel'le Retro'ya devam edeceğiz. Şarkımızsa Gizli Macera.

Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Candan Erçetin'in unutulmaz şarkılarından bir tanesi Sensizlik, sonrasında Retro'ya Mir Kelam'la devam edeceğiz. Şarkıcının 2001'de çıkardığı Unutulmaz adlı albümde Yazık Günah'la birlikte aslında çok da mevzu bahsi geçmeyen bir şarkı. Sevgi Tanecikleri şimdi bizimle.

0: Ünifem'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz ünifem.tr.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesiyi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe Durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.
0: Retro devam ediyor.

Mazhar Alanson'un Sabahattin Ali'ye selam verdiği şarkılardan bir tanesi. Ne dersiniz? Sonrasında Rafet Ey Roman'la devam ediyoruz. 2005 yılında yayınlanmış keyifli bir şarkı. Sahiller şimdi bizimle.

0: Kamu spotu. Şehirler arası yolculuklarda kendinizi yorgun hissettiğinizde 2 saatte bir en az 10 dakika mola vermeyi ihmal etmeyin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

0: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-20-69.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. İnatçı lekelere Yadısalı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadısalı yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yadısalı yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
5: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
6: Retro devam ediyor.

olarak İzel'den dinlemiştik. Şimdi ise Ümit Sayın ve İzel'den dinliyoruz. Tutun Ellerimden sonrasında Retro'nun bugün kapanış şarkısı yine İzel Çelik Ercan döneminden kalma bir istek nidası. Hande Yener yorumluyor. Bitmesin bu rüya. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458-211-1112.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Yalan olur. Ne söylesem yalan.
1: Kafes PlayStation reklamları sunar.
2: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres, Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
5: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres, Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
6: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir, Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com, Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
1: Kafes PlayStation reklamları sundu.
7: bayburthaber.com, yerel haberleri sunar.
8: Bayburt'ta 2026-2027 eğitim yılı öncesi güvenlik toplantısı. Bayburt'ta 2026-2027 eğitim öğretim yılının birinci döneminde alınacak okul güvenliği tedbirleri düzenlenen toplantıda ele alındı. Vali Mustafa Eldivan Başkanlığı'nda İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman'ın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, öğrencilerin yeni eğitim döneminde güvenli ve huzurlu bir ortamda eğitim görmelerine yönelik çalışmalar değerlendirildi. Bayburtlu Elif Nur Turhan, dünya ringinde yeni zafer peşinde. Türk kadın boksunun profesyonel alandaki ilk dünya şampiyonu olan Elif Nur Turhan, kariyerinin en önemli karşılaşmalarından birinde ABD'de ringe çıkacak. 14-0'lık namağlup kariyere sahip IBF hafif siklet dünya şampiyonu Turhan, 8 Kasım pazar günü Arlington, Texas'taki College Park Center'da Amerikalı Alicia Baumgartner ile karşılaşacak. Havalimanı inşaatında 23 yaşındaki işçi hayatını kaybetti. Bayburt Gümüşhane Havalimanı'nın inşaatında meydana gelen iş kazasında 23 yaşındaki Enes Tunç hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre kaza, havalimanının terminal binasında çalışma sırasında meydana geldi. Çalıştığı sırada dengesini kaybeden Tunç, yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine düştü. Süleyman Soylu, Bayburt'ta Kenan Yavuz Müzesi'ni ziyaret etti. Eski İçişleri Bakanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Bayburt'un Demirözü ilçesinde bulunan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi'ni ziyaret etti. Müzeyi gezen Soylu, ziyaretinin ardından yaptığı değerlendirmede, müzenin yalnızca geçmişten kalan eşyaların sergilendiği bir alan olmadığını, Anadolu kültürünün ve yaşam biçiminin gelecek kuşaklara aktarılması açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. Bayburt Spor'un Türkiye Kupası'ndaki rakibi belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası 1. eleme turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'da bulunan Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesislerinde yapıldı. 27 Ağustos Perşembe günü saat 14'te düzenlenen kura çekimi sonucunda Bayburt Spor'un rakibi Artvin temsilcisi Borçka Spor oldu. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
7: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
9: Top 20 ilk 5.
10: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 hit şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasına Tantaşçı Gidişat.
11: 5 numara.
12: Bu gidişat sorun olacak. Bu yara benim sonum olacak.
10: 4 numarada Asil Gök, ne oldu böyle?
11: 4 numara.
10: Yonca Lodi ve Murat Güneş işbirliğiyle İncir Ağacı haftanın 3 numarası.
11: 3 numara.
13: Zindana çevirdin gittin evimi ocağımı.
10: Hadise Ara Beni 2 numarada.
11: 2 numara.

0: ve geldik zirveye. İrem Derici kimi özleyecek? Haftanın bir numarası.
1: Bir numara.
2: Kim özleyecek? Kim ağlayacak? Bensiz geceler biraz tuhaflaşacak.
0: En iyi şarkıların listesi Pop 20'yi takibe devam edin.
3: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattı. İyi müzik devam.

0: sunar. Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 9710. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali. Sağlıklı suya ulaşmak için damacana ve çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Oltulu Arıcılık. Çımağal köyünün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 6727.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
4: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

Hangimiz düşmedik dillere? Yolumuz ayrıldı, inandık ellere. Kendime direndim belki de.

Sesini açın. Çünkü şu an en sevdiğiniz sanatçılarla en ön sıradayız. Burası Uni FM Sahne.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
2: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

Spotu. Diş travmalarında ilk 60 dakikada doğru müdahale, kalıcı diş kayıplarını önleyebilir. Diş travması yaşadığınızda ağız ve diş sağlığı merkezine başvurarak diş hekimi desteği alabilirsiniz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

sonundaki o yıkık dökük bir yerde. Yoruldum, esir kalbim, kimse bilmiyor, bir katilin

Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

Oturup da konuşamadık seninle, düşünüp de taşınamadık doğru dürüst. Amacımızın ucuna da varmışken başka aşklar senin neyine? Bakışıp da görüşemedik seninle.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
2: Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesicilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
4: Getir Saygı Biri bir mutlulukla sunar.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Bayburt'ta bir ilk. Gerçek İtalyan lezzetleri Casa de Pasta'da. El yapımı makarnalar, İtalyan usulü Napoli pizzalar, özel bov lezzetleri ve soslu tavuk çeşitleriyle farkı ilk lokmada hissedin. Kalite, hijyen ve güvenin adresi Casa de Pasta. Instagram Casa de Pasta 69. Adres Yeni Valilik Arkası Çoruh kenarında. Telefon 0458 211 1101. Casa de Pasta. Lezzetin yeni hali.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
0: Düğün olsa da 2026'ya özel yüzünüzü gülümsetecek indirimler başladı. Tüm paketlerde geçerli, sadece 20 çifte özel %20 indirim fırsatı sizleri bekliyor. Profesyonel fotoğraf ve video çekimleriyle en özel gününüzü ölümsüzleştirin. Detaylı bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, profesyonel fotoğraf ve video çekimleri.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı kardeşler, Veli Şaban Mahallesi, Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş attı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler, döner Balcı'da yenir.
4: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3 artı 1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 65 69. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.

0: Yaş mı bıraktın, paramparça ettin benim dünyamı? Sana söylenecek söz mü bıraktın,
1: geriye dönecek yol mu bıraktın?
0: Yüz yüze bakacak göz mü bıraktın?

Size bakacak göz mü bıraktım? Paramparça ettin benim dünyamı. Sana söylenecek söz mü bıraktım? Geriye dönecek yol mu bıraktım? Yüz yüze bakacak göz mü bıraktım? Paramparça ettin benim dünyamı. Sana söylenecek söz mü bıraktım?

0: düğün olsa reklamları sunar. Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
2: Esan Prefabrik ile hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
3: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 2626. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı da yenir.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

seninle hayatı yaşamak isterken, yalancı hayata katlandım derken, sonumu bir mezar taşı beklerken, neden acı, neden ihanet, neden ihanet? Duygularım darmadağın anlayamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın. Bendeki kalp sende olsa taşıyamazsın.

0: Balkanlar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

Canım, ah be canım, tükettin beni be canım. Sevdiğimi bilirken terk etmenin zamanı mıydı canım? Yollarına ölem canım, gel de geleyim ardından canım. Ulan bir canım var, o da kurban olsun sana be canım. Canım, canım.

Dün gece seni düşündüm durdum, hatıralarla avundum durdum. Dün gece seni

Seni yaşadım, seni aradım. Sen benim için vazgeçilmezsin. Seni yaşadım, seni aradım. Sen benim için vazgeçilmezsin.

Yeşil olsa yıllar, kan olsa yaşlar. Sensiz soframda taş olsa aşklar. Sel olsa yıllar, kan olsa yaşlar. Sensiz soframda taş olsa aşklar. Unutmam seni, yine severim. Alın yazımsın, yemin ederim. Unutmam seni, yine severim. Alın yazımsın, yemin ederim.

0: reklam. Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
1: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem reklam hattı 0850 360 1864. Unifem'le fark edilirsiniz. Unifem.

anlamıyor dil. Hançeri bağrından çekmiyor katil. Zalim hasretinden ne bir gün tatil, ne de bir gecelik izin geliyor. Bir değil bin fırsat geçse elime, seni tenkit etmek düşmez dilime. Şu anda aklıma iki kelime,

bunları kavuşmaksa, kederlenmekse ne? Peki, peki dünya değersiz ve yalansa eğer, ne bunca tırlar? Yar kim? Aşk ne? Aşk ne? Aşk ne?

Kaç kere kırıldım, kaç kere yıkıldım, yine de geri döndüm sana. Sözümden döndüm, kimimi de gördüm. Boşver, öylesi müstehak bana. Şeytanın kölesi oldum sayende, aşkından ölesi oldum sayende. Ya bu şehrin delisi oldum sayende. Öylesi müstehak bana. Artık, artık aşk, artık aşk, meşk.

Makineye son yudum kaldın kadehinde. Birazdan bütün benliğinle benim olacaksın. Dudaklarımdan süzülüp kalbimde de son bulacaksın. Bugüne kadar sana bir tane kötü söz ya da ne bileyim beddua ettim mi? Hayır, etmedim. Ama şimdi ediyorum.

faydası yok artık geri dönmenin. Bu gönlüm senindi aşkımdan kaçtı. Ellerin sözüne kulak vermenin. Zamanı değildi sen yanlış yaptın. Zamanı değildi sen yanlış yaptın. Sen yanlış yaptın.